Bakit madem var ya akustiklara, samar yara kaba fokum var. Yo kapalı sinçere su baysa, cebele fronda bana sarılata, ya luna